0: Türk'ün döviz ve konuşulan dinin avu.
1: Mesajım var. Daha kanalakim insanlar. Copy. You'll send back a speed. You copy.
0: Yeah, dude.